0: I to już wszystko na dzisiaj. Żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień.
1: I to все на сегодня. Вы слушали передачу «Полония». До встречи через неделю.
2: Bizim ömrümüzde hayallerimiz vardı. Irmaklarında sandallarımızı yüzdürdüğümüz. Bizim ömrümüzde dostlarımız vardı. Bir gün görmediğimizde üzüldüğümüz.
3: Türk ellerinin sivilizasyasını taratkan Tatarlar Rusya'nın Avrupa bölümünde, tağrağı Volga Daryası'nın jeginde, Ural toğlarının etegende, Sibir'de, Irak'ı çıkışta, Orborduk Aziya'da, Kıtay'dın, Sinsiyan'ında, Finlandiya'da, Türkiye'de, Bulgariya'da, Polşa'da, jana başka memleketlerde jaşap keledi. Degenkisi Tatarlar öz ölkösünden başka dağı, jaktarda toptoşup jaşagan kalptardın katarına giret. Alar düynögö taruuday tarap ketkendigi menen keskin ayrımaланат. Улут жалпысынан Волгалык, Сибирлик, Астрахандык 3 этникалык аймактык топко ажырайт. Ал эми Кыргызстанда 30 миңден ашуун татар халкы жашап келет. Бүгүн сиздерге татар элинин исим кошо майрамы тууралуу айтып берели.